ane kenkan neye basse ani lova ne klepise stai kunom ne okumise